0: Fatıma Tuali. Zelzele surefaşen kıyabada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahra